sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeyleri. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

siyah piritek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpmıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte, hayat işte yuvarlanıp.

neden sanki öyle? Dudak büküyorsun. Yoksa açık söyle. Hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum. Neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun?

0: тыңдап жатқаныңыз Түркия Авазы радиосы.
1: Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Аңлап жатқаныңыз Түркияның уйгырча аңлатышы. Бүгін 2026 жылы 16 июль пәйшәмбе. Hazır Ankara vakti üstün kendi saat 1, Örümcü vakti üstün kendi saat 4. Örmetli radyo dinleyiciler, anlaşırmızda her gün Ankara vakti üstün kendi saat 1'den 2 geçe, Örümcü vakti üstün kendi saat 4'den 5 kişi bulgun Allah'ta Türksat 3A, Türksat 4A sönü emrahları ve radyomuzdan internet sayfaları www.çeket.trt.uygurçeket.com ya ki www.çeket.trt.uygurçeket.com internet adresleri arkalık bir hastalığına alıp oldu. Alışırımızdan tekrarını her günü Ankara vakti atıgan saat 5'den 6 geçe, Örümcü vakti atıgan saat 8'den 9 geçe bolgan aralıkta kısa dolkun 31 metre 9465 kilohertz'da seni emra ve internet arkalık anlanı buldu. Hürmetlik radyo anlaşılam. Alışımızdan bugünkü cedulde haberler, Türk dünyasının namayandılar ve arkalı nakşi müzikler Katarlık programlar var bulup aldığımızdaki bir saat boyunca silah bilen bilimimiz. Bugünkü programlarımızda ben İsmail Eminir'e seçilik kılımın.

Hörmətlik radio dinləyicilər, MDA xəbərlərini izləyirsiniz. Bulunduq Türkiyə rayonu yanıqları, şunaqla dünya vəziyyəti münasibətlik ağı şularını sizlər bilən ortaqlaşımız. Aldı bilən bir qısa xəbərlərimizdən qısqışımız mələrini tanışdırmız. Erdoğan Türkiyənin terrorluq təşkilatı PKK PETO-ğa qarşı görüşünü davamlaşdırılğanlığını aytdı. Amerika güçləri İran miqyasında nurgun qatım hava hücumu elib verib, kimi yoxqan hərbi toqunuşunu təxminən qurlaşdırıbdı. İran, Amerika, Tehran'ın şiatlarını kubul kılgıcı Hormuz Boğazı'nın tağı durduğalıqını bildirdi. Vans, İsrailiyanın Amerika Koşmuş Tatlı'da cemiyet fikri orışıyla mağlup bulu atkılıqını görsürdü. Ukrayna'nın uçkısız aparatı hücumunda Zaporizhya Yadro Elektrik Stansı'nın yukarı derecelik bir injineri öldürüldü. Radyo Anlamacı, Aziz Dostlar, Emdenliklerle bugünkü haberlerimizden tavsiyle mezmanlarda basalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü ilan kılgan bayanatıda 15. yıldaki mağlubiyet bilen ahırlaşkan erbi siyasi özgürüş kazanış korunuş vakasının 10. yıllıkı da Türkiye'nin Fethullahçı terörlük teşkilatı karşı görüşünü tehdit tutulay tügüce kanun devleti romkisi içinde dağılmaştırılgalıkını ayıttı. Ankara'da tıkızılgın 15. yılının 10. yılı. İrade bizden, kalbi bizden temelde hatırlaş murasımını söz kılgan Erdoğan, erbi siyasi özgürüz kozgaz korunuş ve kasada hayatına ayrılgan 250 kişini ve yaralanan milyon kişini eslep etti. Hem de özgürüzçilere karşı durgallığa yukarı bağlıydı. Erdoğan, PETO mevcut çoğu PETO'ya karşı güreş dağılmıştı dedi. O sözleri ilave kalıp, tehdit pütleri yok bulguca kanun dolu

ýagşysy içinde sorçallyk bilen patullaşyk terrorlyk teşkilatyna garşy gürüşimizni izçil dowam etdirmek üçin Amerika güçleri yarım miqyasda durgun katım hava hücumu edip berip keňe ýokan harbiy toqunuşyna taýyarlygyny çoňkurlaşdyrýardy. Amerika merkezi komandalyk ştaby Iran karatkan öňe ýeňi hawa hujumy dolkunyny tamamlaganlygyny elan kıldı. Komandalyk ştaby ommi ortaklyk torbity XAPS-de elan kılgan bayanatda Amerika güçlerinin 15-nji ýyl şüýtünkini saat 21-de Iran karatylgan bir gatymlyk hawa hujumy dolkunyny aklatyrganlygyny bildirdi. Bayanatda mundaq diýildi. Amerika güçleri İran'ın Hormuz Boğazı'nı itidigan soda paraxtlarda vazip etip atgan günahsız deňizçilige täsirleş iktidarını tehimi ajizlitiş maksadyna İran'ın kumandallyk merkezlerini, hawa murapiýa ýerlerini başgarylan bomba we uçuksyz aparaty iktidarını hemde sahil gözsüz ýerlerini nişan kıldı. Ukrainanyň uçuksyz aparaty hujumynda Zaporojje ýadrowy elektr stansiýasynyň ýokary derejelik bir injineri öldürildi. Rossiýanyň döwlet ýadro ilenigi şirketiniň başlygy Aleksey Lihachev Rossiýanyň kontrolly hyzmatyndaky Zaporojje ýadro elektr stansiýasynyň maşynjynynyň stansiýaga ýakyn bir joýda Ukrainaga täze bir uçuksyz aparaty hujumynda öldürilgenligini elan kıldy. Lihachev çarşamba günü ilan kılgan bayanatında Ukrayna'ya täze bir uçuksyz aparatynyň stansiýa meýdany bilen Ener Hotlar yezisi oturusunda bir mulazmat otomobilga tekerlikini injener Aleksandr Bakolev bilen çopurunun ölgelikini aýtdy. Rossiýa güçleri Ukrainanyň şerhi janubyga jalaşkan ve 6 reaktorga ýa Ýewropanyň öň çoň ýadro elektransy bolgan Zaporojjanyň kontrollygyny Rossiýanyň Ukrainaga garatgan 2020-nji ýylky hujumynyň dastlabky aptlarynda golga geçirýär aýdy. Once Australiýanyň Amerika Goşma Ştatlarynda jemgyýet pikiri uruşyna maglup bolýanlygyny görsürdi. Amerika Muavin Prezidenti Once Australiýanyň Amerika Goşma Ştatlarynda jemgyýet pikiri uruşyna maglup bolýanlygyny aýtdy we bu sözleriniň Prezident Donald Trumpyň jemgyýet kılgan inkaslaryny tekrarlaganlyk bolýanlygyny bildirdi. Once Çat el hükümetlerinin adatta Amerika siyasetini şekillendirişke tırıştıqallıqını, amma Endişe kıldığan noktanın Amerika rehberlerinin taşkı təsirlerinin hüküm çıxırışıgı təsir görüşüge yol qoyuşu bilen oturqa çıxdığı allıqa doğrusu da agihlandırış bəydi. O yana İran bilen elib bir oqqan söhbətini məqlub qilish üçün çatalının bir təsir görüşüş faaliyyətinin məqlub məbləq bilen təminligəlikini mə sözlərə gələ qıldı.

0: Hürmetlik radio anlıkçı aziz kardeşler, İlker Taşkın tarafından tayyarlanan Türkiye'nin rayonlara has tizim kılınan mahsulatları namlı sahibimizin bu aptilik sanıda Denizli Tavas kıtkın tanıştırımız. Denizli Tavas kıtkının Türkiye'nin rayonlara has mahsulatları tizimlik kirgizilgen vakti 2024 yılı 3. ayının 24. günü. Türkiye'nin Ege Deniz rayonundaki en mühim sanat şehirlerden biri olan Denizli'nin Tavas nahiyesi, üzünün ismini temi ve işlep çıkarılış şekli bilen intan celip bularlı kıtık türgü belgen bulup, Denizli Tavas kıtıkı 2024 yılı Tavas şehirlik hükümetinin iltiması bilen Türkiye'nin rayonlara has mahsulatlar tizimlikke kürküzülgen idi. Tavas kıtıkı Denizli yitsi de bekledigen koy sütüden işlep çıkarılıdı. Özgüç temlik ve pırakkıyge. Bu kıtıkını işlep çıkarışta koşumcu madde ve temlendirgüç işletilmeydi. Ustuluk maharetini talep kıldıgan bu kıtıkının işlep çıkarılışı üçün 5 kilogram yağlı koy sütü, çoğ mis kazanda 90 gradusluk otun otuda 30 minut kaynatılıdı. Bu ceryanda sütün kazanının astığı nipiz tutuşu işe aşırılıp temlendirildi. Kaynak sütge tahminen 75 gram tabi içtik koşuludu. Süt kıtıkı aylanışı ve kaymak tutuşu için bu aralaşma tüs saat etrafında rehbilen üstü yıpılgan halde sakıltıldı. Soğutuş ceryanıdınkin kıtık temperatürüsü 6 gradus kildiğen tonlatko silinidu. Toluk maylık halde bazağı silindiğen ve rengi kaymak rengi de bulduğun tavas yanık kıtıkı nefis dor rehbilen koyulup süzme kıtık şekilde mi üstümal kılınıdu. Hürmetli radyonlukçılar. Yukarıda Türkiye'nin rayonlara has tizim kılınan mahsulatları namlı programımızdan aldınla.
1: Türkiye'nin rayonlara has tizim kılınan mahsulatları.

döngüler. Her köşe başında geriye bakmalar, kaygılar, korkular.

Hörmetlik radyo yuvanlı koçalar. Bugünkü programlarımız muşerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotada Türkiye, rayon ve dünya yanılıkları. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

neden sanki öyle? Dudak büküyorsun. Yoksa açık söyle. Hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum. Neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun?

neden sanki öyle? Dudak büküyorsun. Yoksa açık söyle. Hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum. Neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun?

Her vaktiniz hayırlı olsun isteyeli dinleyiciler. Ankara'dan bize kulak asan bütün dinleyicilerimizi salamlayırıq. Bugün iyulun 16'sıdır. Azerbaycan dilinde buraxılışımıza kulak asırsınız. Değerli dinleyiciler, programımız Türk Saat'ın 13.685 kısa dalgası ile yayınlanır. Bir saatlik canlı programımız boyu Türkiye ve Dünya haberleri, muhtelif məzmunlu rubrikalar ve mahnılar efirde olacak. İndi haberlere keçid alırıq.

Prezident Recep Tayyip Erdoğan, İyul'un 15'inde ettiği çıkışında uğursuz 15 İyul Çevriliş Cehdi'nin 10. yıl dönümünde Türkiye'nin Fethullahçı Terör Teşkilatı'na karşı mübarizesini tehlike tamamıyla aradan kalkana kadar hukuki devlet çerçevesinde devam ettireceğini deyip. Ankara'da geçirilen 15 İyul'un 10. ili irade bizimdir, zafer bizimdir anım merasiminde çıkış eden Erdoğan, çevriliş cehdi zamanı hayatını yitiren 253 neferi ve yaralanan binlerle insanı yad ederek çevrilişe cehd edenlere mükavemet gösterenleri tarifleyip. FETÖ var ve bu sebepten de FETÖ'ye karşı mübarize devam edecek. Tehlike tamamıyla aradan kalkana kadar hukuki devlet çerçevesinde sabırla FETÖ'ye karşı mübarizemizi de devam ettirecek diye devlet başçısı elave edip. Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev hemkarı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 İyul Demokratiya ve Milli Birlik Günü münasebetiyle mektup ünvanlayıp. Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev mektubunda bu ifadelere yer verip, 2016. ilin 15

Yakov Lev ile sürücüsünün helak olduğunu bildirip, Rusya güvveleri Ukrayna'nın cənub-şərqində yerleşen ve 6 reaktoru ile Avrupa'nın en büyük atom elektrik stansiyası olan Zaporojye'nin nezaretini Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 2000

0: dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi sizlerle.
1: Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri.

0: Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este radio voz da Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glas ot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangia radio ya?
5: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye öne radiosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

benim gibi kokunu içime istiyorum. Öpünce anlıyorum, ben seninle yaşıyorum. Gün birden beri

gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem bir

neden sanki öyle? Dudak büküyorsun, yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun?

0: لیجیے سامعین، ترک گلوکار یشار کی آواز میں ایک ترکی نغمہ فراہم سماعت فرمائیے.
1: Burka içimi bir sızın İçim boğulur Sanki veri padişahının kızı Bu kadarınız sabır kalmaz Etme ne olur Sarkar içime bir hasret İçimde durur Sanki anka kuşu musun Mübarek kavurup kasıp Sırra kadem basıp

bir sızı, içim boğulur sanki peri padişahının kızı. Bu kadar naz, sabır kalmaz.